0: Yok. Eksizim. Eksizim.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Medine halkı ayakta, Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti, Abdullah'ın muti meşhur sahabi gelecek, Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti, kurbanın olayım. Kufa halkına güvenme, kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de, Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler, o nasipsiz insanlar. Gitme Hüseyin.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını hatırlayın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin, üzülme, dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanlarının gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Sehmana başkanlığında toplanan Irak Türkmen Cephesi Siyasi Bürosu, siyasi ve teşkilat çalışmalarındaki son gelişmeleri ele aldı. Başbakan Ali Fahri Zeydi, ithal yumurta, hayvan ve tavuk ürünlerinden alınan gümrük vergisi tahsilatının ertelenmesi talimatı verdi. Parlamento Maliye Komisyonu üyesi Yusuf El Kilabi, Sudani hükümetli mevcut hükümete yaklaşık 210 trilyon dinarlık vadesi gelmiş borç bıraktığını söyledi. Kanun Devleti Kitlesi Milletvekili Ahmet El Muberka, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanmasına ilişkin görüşmelerin sona yaklaştığını ve oylamanın yakın zamanda yapılacağını söyledi. Irak Hava Yolları, 8 aylık aranın ardından Necef Havalimanı'ndan Tahran Havalimanı'na ilk uçuşlarını başlattı. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Musul Eski Gençlik ve Spor Müdürü'nün kamu malına kasten zarar verdiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. İstihbarat Teşkilatı, Erbil'de aranan terör örgütü mensuplarından birini yakaladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başka ülkelerin topraklarına saldırı amacıyla asker göndermeyeceğiz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırıların deniz ulaşımının güvenliğini etkilemeye başladığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakere sürecinin sürdüğünü ve mesajların arabulucular

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

toprağa dökülmüş şerefli kanı. Hak için vatana vermişler canı. Geziyor ruhları bütün cihanı. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Hep diridirler.

Gam çiçeği gözlerimi dağıtıyorum. Kahırlı coğrafya bütün yönlerim. İşgal dağlara, kentlere baktıkça kan sıçrar beynime. Zincirlendi kavgalarım. Vermezsem hakkını bu savaşın, çocuklar ağlar, dizini döver analar. Gökyüzünde renklenmezse sevdalarım, hüküm sahibi öfkelenir. Sırtımdaki bu ağrıdır hançerlerimi bileten, bu ağrıdır ekmeğimizi, suyumuzu bitiren, öfkemizi büyüten. Ve sonsuz bir kıyamla ayağa kalkacak, ayağa kalkacak şehadet yüzlü çocuklar, ayağa kalkacak şehadet yüzlü çocuklar.

Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

لولا يأتون عليهم بسلطان بين،

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın, sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle, başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle, yüzümü kara çıkarma.
2: Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
0: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil.
2: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırak. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bil.

değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et. Beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değil. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani, sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem, hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok, sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok, zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi,
1: yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok, bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok, bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Men FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

FM radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Aşk dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk, dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilir.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

tabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Uçman FM Uydu Radyosu sunar. 7 günde 1. Hazırlayan ve sunan Moyed Bayahçı, kumanda masasında yürütmenlik eden Üstad Alican olacaktır. Akşamınız hayırlı olsun, değerli ve kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Facebook sayfasıyla bizleri izleyenler. Bildiğiniz gibi her hafta pazar günleri saat 9'da 7 günde bir programı sizinle canlı yayında olmaktadır. Tabii bu programda değerli ustalar misafir olacaktır. Her hafta birbirinden farklı ve birbirinden değerli misafirleri masamızda davet etmektedir. Bugünkü misafirimiz çok değerli ve çok kıymetli. Türkman Sənayetçilər Birliği Başkan Yardımcısı Ustad Ayad Nazım olacaktır. Diyelim özüne hoş gelipsen, safalar getirirsen.
1: Hoş bulduk Sədim Oyan. Çok sağ ol, çok var ol. Ömürük senden.
0: Ne demek, memnun olmağa gerek yok Ustad Ayad. İşte bizim bu görevimizde sizi takip edeceğiz ve kabiliyetli insanları Hazretler programımızda aktif bir şekilde yeni şarkılarımızı, yeni mühendilerimizi programımız vasıtasıyla hayranlarınıza, dinleyicilerinize yetirmiş olasınız. İşte inşallah bu haftada çok güzel besteler var sırada, çok güzel horiyatlar var, dinler olsun. Biraz sohbet ettikten sonra tabii. Ben isterim Ustad Ayad'dan hem ben bilim hem de dinleyicilerimiz son çalışmalar nedir Sənayetçilər Birliği'nde, neler yapıpsız onu bir anlatsa bize.
1: Üstad Moyad, evvel kere çok sağ ol, çok var ol. Bu davetlemeni verdiniz bize. Türkmen FM Radyosu sağ olsun. Burada bütün çalışanlar sağ olsun. Türkmen Sənayetçilər Birliği'nde bizim işimiz orada durmayıptı. Her vakit devam ediri. Buradan isterim bildirim bütün milletimize. Bizim her hafta iki gün orada provamız var. Salıydan çarşamba. Bizim müzisyenler hepsi oradadılar. Kim de gelebilir milletimizden gelsin
0: sadece,
1: oraya.
0: Sadece biz müzisyenler de yoksa koyduk sanatçılarımız da gelir.
1: Yani işte ona gelir. Kim de gelebilirse gelir sanatçılar. Bazı haftalar var gelirler orada mani kaydederiz. Yani o dakikada bir mühendin mesela mühendin çağırsın. Onun tasvirini çıkarıq, sesini de çıkarıq. Qeydidar gözün, millete dağdar gözün. Yani işlerimiz orada durmayıptı da, o durmayacaktı da. Her mahal güzel şeylerde millet bize hizmet edarıq.
0: Ben başarılı dilerim.
1: Sağ olasın.
0: İster başkandan Ustad Harbi Şükür Kayaçı'dan, ister yardımcıları Ayad Nazım olsun, Mehmet Kaya kardeşimiz olsun. Orada bütün çalışanlara başarılı dilerim. Biz Ustad isterim bir şeylere dağınım. Muhakkak sen de o şeyler kulağa garipti. Ne için hitap çoktu Sənayetçilər Birliği'nden? Baksın sənayetçiler daima sitemdadılar. Oranın mesela bunun nedeni neydi, sebebi neydi? Her vakit hitap edirlər. Ben sizlerin ağzından eşitirim, sen Ustad Harbi'di, Mehmet Kaya kardeşimizdi. Dedik o kimin, çalışmaları uzdurmuru, her zamanda çağırda bulunursuz, sənayetçiler gelsin, burada kayıt etsiler, yenici bestelerin neler var gelsin, prova etsiler, her zaman onu değilsiniz. Bəs onun karşısında sənayetçilerin, yani eşitirim, etapta bulunurlar. Mesela sənayetçiler birliği bizim için bir şey yapmadı, bizim için. Bunun nedeni nedir?
1: Ustad Moyad, biz her program açıklarız. Eğer ben oğlum, eğer Ustad Harbi olsun, her mahal açılarım. Ben bundan bir zaman evvel de aynı televizyonda misafir oldum. Hem burada Uydu'da, hem bizim Türkmeni kanatında. Dedik bizim oraya kapımız açıktı. Kim geldi, her şey açıktı özü içi. Yani biz dedik, hatta gençlere de seslendik. Dedik kimin manası var gelsin, kaydetsin. Orada bir de her şey yapar olsun. Ses, ve resim, ve videosunu da çekeriz. Yani ahir zamanda da 12 mani kaydettik mani çağırlanlarçı. Sağım salamım buradan Üstad Ali Benneya, Luay Damirçi, Ercan Şahab, Mehmet Rauf, İbrahim Rauf. 12 mani kaydettik.
0: İndi
1: de bedava. Hapsi bedava.
0: Sanatçı birliği bıçasından.
1: Aynen.
0: Çekim olsun tamam.
1: Hem sesi kaydedarık. Hem ses kaydedarık hem videonun klipini de çıkarık özleri için. Yani buradan seslendim de sarı programı odan vasıtasıyla. kimse itab etmesin. Bizim kapımız açıktı. Ne mahal geldiler gördüler bizden bir kusurluk var, onda bizden itab etsinler.
0: İnşallah kusurluk yok sizde ustad. Eydi ben bir şey istintaz ettim. Dedi haftada bizim çocuğumuz var. Prova edarıq. Sən həçilər müzisyenlər orada prova edəsiniz. Eydi nə üçün bir cədval olmasın? Yəni sən olasın Ustad Hərbi olsun Məhəmməd Qaya. Bir cədval edəsiniz. O da yəni əmrə bənzəyən bir şeylər. Məsələn bu həftə filan sənətçilər gəlsin bizim yanımıza. Həm prova etsilər, həm də nə dərdlər var anı yağın, həm də nə istəklər var onu yerinə gətirəğin. Yəni bir cədval olsun. Hər həftə, həftədə iki gündür. Həftədə bir sənətçi, yəni iki sənətçini dəvət edəsiniz. Hər provada bir sənət. Məsələn, bu həftə birinci günü Əli Bənnani edərik. İkinci günü məsələn, Yunus Tutun. Çatıram yəni, mən ad deyəm.
1: Andıram.
0: Hər həftə belə olsun, yəni əmrə bənzəyən bir şey olsun. Sənətçilər həbsi sizu ümrəvuz altındadır, əmrəvuz altındadır, tamam?
1: Tamam.
0: Bunu da bir cədvəl edərik. Hər həftə birisi gəlsin, o orada profesör, yenici şarkılar, belki qeyd edə bilər, təzcil edə bilər, yenici şarkılar, yenici ləhənlər, məsələn yəni, mən belə görürüm.
1: Üstad Muayyid, bizim prova müstəmirdir biz dedik. Amma ondan başqa biz, yəni heç olmasa iki həftədə bir-bir sənatçı gəli yanımıza. Yəni bizim Facebook'da safhamız var, Tətvənəni Türkman, Türkman Sənatçılar Birliği safhası. Orada baxa bilsən də, görə bilsən də, yəni sənatçılar da baxsınlar. Yəni üç rübə mən çağırından sənatçılar gəlir yanımızda iki həftədə bir, üç həftədə bir məni qəddər qozları içi. Yəni buradan sayğım sanırım, bundan bir həftə əvvəl bizim Üstad Əli Molla da bizimlə orada Türkman Sənatçılar Birliğində Hacı Ata gəldi. Adam 20 ildə 30 il təvzündə çıxmayıb, orada bir məni qəyd etdi qozı içi. Ondan bir həftə əvvəl Həsən Nəcar yanımızda üstadımız, sayğımız, salamız özünə bir məni qeyd etdi qoz orada. Yəni onun bir həftə avali Mustafa Qarali gəldi, bir məni qeyd etdi qoz. Bizim safhamız durmayıbdı, işimiz də durmayıbdı. Yəni biz qabımız açıqdır, nə məhəl gəlsələr biz xizmətdəyik.
0: Doğru. Bir də bir başqa şey qulağıma gəldi. Siz bunu, yəni mən əminəm sən deyək edib sən Əli Mulla fəndi də. Orada, yəni qoyduyaq birlikdə olan qardaşlarımız həbsə keçiribdir. Mən sənətçidir, mənə əmr edə bilməz sənətçilə birliğin işi, mənim bir maaşım yoxdur oradan. Sadəcə bir kimliyim var, istəyirsələr də onu parçalar. Həpuz bunu yaşadırsınız. Eydi, niş bir mübadələ etmirik, məsələn, bu sənətçilər üçün basit bir maaş bağlayağın. Yəni, basit deyədiyim zaman, hani deyəğin, yəni rəsmi deyəğin, koy deyəğin, belə basit bir maaş bağlayağın özləyici, ora bağlayağın özləyici. Bunu edə bilirik, yoxsa edə bilmərik.
1: Bizim 12 azibimiz, 11 azibimiz var orada.
0: Bunlardan ben bilirim. Bunu bilirim.
1: Bunu anladım sana, gelin o mozuğa.
0: Ha, tamam.
1: Bunlar ayda bir basit paralar bizden. Doğru.
0: Yani çok remzi,
1: remzi, remzi, remzi bir paralar remzi bir bizden.
0: İşte ben onu dedirəm, remzi demektirəm. Yani sen açsaydı bir remzi aylık bağlarıq. Hatta bağları bizimle olsun.
1: Ben açık çok konuşuyorum Ustad Muayyid. Yani kimseden çekilmeden de. Düz konuşmak var mı? Hasan'a parı istedik o yere. Bundan 3 yıl oldu fazla. Yani ben Üstad Hərbi oturduk, bir kitap ettik. Bizim bazı sanatçılarımız var, biz demirik mesela bazarda işleyenler, halları zayıf olan, bazı var hastaydı.
0: Doğru.
1: Bunlar için bir kitap ettik, resmi kitap. Verdik o yüzden çok kapları çaldık. Dedik hiç olmasa ayda bunları 100 dolar, bunlar için bir remzi para. Yani işi karı yok diye o da oturuptu. Bunlar bir remzi para verin, hiç olmasa umurun yer etsin, ilacını alsın, filan şeyler alsın. Nağzı kapını çaldık, bizim üzümüze revziyetler hocam.
0: Peki bunun buna karşı bir sponsor tapabilmərik. Bizim iş adamlarımız çoxdur. Türkman milliyyatçı iş adamlarımız çox çox var. İstər fabrika sahibləri olsun, istər yani mukavvalarımız olsun, istər iş adamlarımız olsun.
1: Axı yani bu sponsor bir sənəcə bu resmi bir işdə.
0: 4-5 adamı çağ. Yox yox, işte sponsor dediğim zaman.
1: Resmi iş. Yani bir alıb bir ay verir, bir ay vermez. Yani o ona bağlı olunmazsa bəs biz deyək
0: olsun da, olsun da bir ay versin, bir ay verməsin. Biz 4-5 adamı bağlaya bilsək, bir 10 sənətçini ayda bir, 2 ayda bir qanşalasaq, bir basit rəmzi para qanşalasaq özünə, yenə əldə edə bilək o sənətçilər. Mən belə görürəm, yani bir fikirdir.
1: Yani biz bunu da düşünürük. Yani biz məsələn vergi adamların qaplarını çalmamışıq. Biz müz qaplarımız var, çaldıq. Yok. Ama indi qara bulan bizden bir...
0: Sen, mən bilirəm, sən deyədik o qaplar resmi qaplar.
1: Tabii, tabii.
0: Mən onu demirəm. Mən istəyirəm, qoy deyəğin, milliyyatçı insanlarımız var, bu sənaati sevən insanlarımız var, qoy deyəğin, çərkücü, türkman yerini sevən insanlarımız var. Bunların qapısını çalsa belki qarşarıq.
1: Vallahi inşallah, bunu da bir düşünürük, yaparaq bunu, baxaq.
0: İnşallah. Mən lafı çox uzatmayağın. Tabii mən, bax, bundan programdan önce bu şeyleri kurmamıştı konuşalım. Biz işte lafın gelişi böyle oldu. Hem de sitem çok, itap çok olduğu için. Yani hazırdarık. O da hedefimiz neydi? Millet bilsin. Mesela Nazım Cilde koyduk Türkmen Birliği'nde bir kusur yoktu. Bu programımız vasıtasıyla anladığın özlerine bizde kusur yoktu. Mesela özleri gelmirler. Biz her zaman sahırda bulunduk. Her haftada iki gün bizim programımız var. İsteseler kaydeder. Yani ne diyor, biz suçlu olmayalım. O da da.
1: Ben seni bu programı vasıtasıyla buradan seslerine bütün sanatçılarımıza Ege yengiler olsun, Ege bizim ruvadlar eskiler olsun. Bizim kapımız açıktı. Kim geldi oraya baştan gözlerine koyarak olsun desin besten var. Sözüm var, lahnım var, kelimetim var, hepsi hazırdı. Biz yapmasak o içi, geçsin o yanda ben de diyesin baba yapmadılar bizim
0: için. Eşitsin bunu bizim bütün programımızdan, eşitsin bütün sanatçılar. Yani katibeten, bütün istitna, yani istisnasız.
1: Türkmen eli bütün. Gelsin. Türkmen eli bütün.
0: İster Erbil'den, ister Durdan, ister bütün. Çifri'den, bütün yerden.
1: Kim geldi?
0: Her kim isterse bir yenci şarkısı var gelsin. Sanatçılar Birliği'nde hem seçim var, hem kayıt var, hem de azif var.
1: Her
0: yani,
1: şey,
0: musikada
1: her
0: var.
1: Şey, her şey.
0: Allah razı
1: bir
0: olsun.
1: Bir mani armağandı bizden özüne kamil.
0: Çok güzel. Ben başarılı dilerim. Yani hakikaten güzel
1: yani
0: bir şey.
1: Yani bu düşünsel dostlar Muhammed, bu az bir iş değil ki.
0: Tabii bir az.
1: Yani bunu mesela bir sanatçı pazarda çektiği zaman bu işi çok teklifesi bunlar. Yani ses sistemi kaydetsin.
0: Ustad Ed bizi stüdyo sahiplerinden düşman etmedi.
1: Yok yok, ben stüdyonu diyemiyorum ustad. Yani ya işte sen orada, stüdyo bir noktadı. Ama sen gelse o klipe gelse... Sen klip de çekmek çok
0: sorun buladı bizden haz etmez diğer meselenin işlerimiz sakinler yanlarına. Birinci şarkımız Yalancısan, Yaşar Kümbetli kardeşimize ait şarkımız diyelim. Ya birinci şarkımız Yalancısan, Yaşar Kümbetli kardeşimize söz beste özüne ait.
1: Vale.
0: Bunu sen ilk defa okuyupsan.
1: Bunu ilk defa Emre Akmuşam Özün sözü bestesi Yaşar Kümbetli'ye aitti. Buradan saygın selam Üstad Ali Carmak'a Voice Dozen'e kaydettik Özün. Bunun klipini de çektim Türkiye'de. Bundan bir 8 ay evvel. İndi hamdolsun yayınlarını da yani her yerde çıkırı da. Almanya'da ruhunu bütün seçtiği.
0: Peki Üstad, sen başkan yardımcısın. Ben. Orada stüdyo Alu'da. Musika yanuda. Buradan çağrı yapsan, nişe Ali'nize varmak yanında geçsen, kaydetsen. Nişe öz yavda kaydetmedi.
1: Ali aynen bizim yanımızda işler, aynen bizim dendi.
0: Yavuzda işler siz dendi, onunla billem onu. Ben stüdyosundan hiç kaydetsen, nişe sanatçı bilgisinde kaydetmedi, ben onu isterim diyeyim.
1: Bizim orada yani ses kaydımız her şeyimiz de var.
2: Stüdyo işi Ali
1: dendi. Stüdyo bizim şeyimiz, işimiz, ittihadın işini hepsi Ali yanında yapar stüdyoda. Yani aynen bizim ittihada aitti. Yani orada yaptığımız işlerimiz.
0: Yani bedava yapsa, aynen, para mı
1: aynen,
0: atsana?
1: Aynen, aynen. Her sanatçı bir mensu var orada. Ben dedim sana biraz evvel. Gele böyle yapar orada parasız yani.
0: Gele dünya ama şarkın dünya. İnşallah ona sonra sohbetimiz devam
1: eder. İnşallah, inşallah.

0: Ağzına sağlık. Burak'a sağlık.
1: Siz de sağ olun. Sular olan siz.
0: Değerli şairimiz Fazıl Çobabçı yazıptı. Saygı ve hürmetler. Değerli dostlarım. Eyet efendilere özel salam.
1: Çok sağ olsun Fazıl abi. Tabii memnun da çok yorulubdu. Güzel sözler atar benim için. Yani son zamanda Peygamber'in doğum günü münasebetiyle güzel bir söz attı benim için. Onu da kaydettik. Tasuriyette olsun klipini de çektik.
0: Güzel bir peygamber. Gördüm ya da gördüm.
1: Ha, güzel peygamber. Yani fazla bir dinmez bir insandı. Yani çok büyük bir şeydi. Şairdi maşallah.
0: Buradan sevgimiz sayılmaz da yani şairimiz Fazıl Çobabçı kardeşimize. Bel ustadı. Bilmem her yıl 7. ay Irak'ın dışında Türkiye'de festivaller olur. O festivalları sen başarmak üzeresen. Mesela böcrenciler yaparsan, yenci koyacak sanatçılar var. Yani. Ondan bir bahsetse bizim size. Katılmak uzun azadı, orada kalmak uzun azadı, süresin azadı. Yani böyle kısaca aslında detaylı olsun
1: tamam.
0: Yani.
1: Biz giden yıl bizim için davetleme geldi. Türkiye'den, Yalova'dan. Orada mehrecan var. Türk dünyası hele ekipleri orada katılırlar. Giden yıl bundan 22 yıl evvel Musul her yıl müşarek eder. Orada burada saygım selamımız bütün telaffirde Musul olanlara. Giden yıl bizim Kerkük'te geldi bu. Dediler Kerkük'te katılsın. Giden yıl katıldık. Orada çok başarı kaydettik. Allah'a şükür. Yani 28 devlet içinde yani biz 3. diyebilirim geldik orada. Yani numara aldık orada. Çok başarı kaydettik. Bu yıl gene davetleme verdiler bize. Bu yıl Yalova'da 12 gün hele ekibi festivallara, mehrecanlara katıldık. Vali Yalova malı çağırdı bizi. Yani sadece bizi Kerkük çağırdı. Oranın valisiden belediye başkanı dedi Kerkük'ün heleyleri, şarkıları, mealleri çok güzeldi. Burada millete çok heyecan verdi. Bu il istedik siz de katılarsınız Çorum'a. Yani bu il bizde hem Yalova oldu hem Çorum oldu. Yani 12 gün 11 gün kaldık Yalova'da. 10 günde kaldık Çorum'da. Orada Çorum'da da yani belediye başkanı olsun, vali olsun heleylerimizi, bizim meallerimizi, koyretlerimizi gördüler. Çok tacipler kaldı. İndikare orada bir böyle şey olmamıştı. Bu yıl oldu orada. Yani Çorum'da söz verdi bize. Her yıl dedi Kerkük gene katılsın.
0: Çok güzel.
1: Çorum'da da yani.
0: Bu da başarı kaydı.
1: Benim burada saygım selam bütün öğrencilerimize, yani talebelerimize, bir de hele ekibimize. Yani çok başarı kaydettiler. Hem özleri yani çağırırlar. Hem özel hele itafirler. Yani bu da bir az bir işler. Yani bizim bu gençlere bu macalları vermek, bu talebeler çıkartmak, dünyaya tanıttırmak, bizim koyratlarımızı, bizim bestelerimizi orada güzel şekilde, çok güzel bir şekilde icra ettiler özün. İnterneti de her yerde dağıldı. Yani dünya alem gördü özün. Yani hamdolsun çok güzel bir yerler aldı.
0: Bu sizi mesela vali olsun, belediye başkanı olsun, sizi davet ettiği zaman tabii bütün masrafı özler kaldıracaktı.
1: Tabii.
0: Yatmağı uzdu, yemağı uzdu, içmağı uzdu.
1: Biz ona istedim elbasımı sözmayat. Irak Türkmen Cephesi çok sağ olsun, çok var olsun. 2 yıl birbiri üzerine bizim
0: tabii muhakkak yol paramız. Irak Türkmen Cephesi'nin yoluyla bir işler
1: tabii olacaktı. Tabii yani bunu unutmayalım. Yani. Yol paramız Irak Türkmen Cephesi kaldırdı. Sayın Mehmet Saman Ağa buradan saygımız salamız özüne. Bir de bizimle çok yorulan sivil toplum başkanı Üstad İstabrak Yazaroğlu. Yani ahirli asaya kadar biz sayrıya minnek giydirip durup başımızda yola sağlığı bizi. Yani bu da bir az bir işdeki. Ama orada bizim yemeğimiz, içmeğimiz, yatmağımız hepsi orada yani getirdiğimiz yerin boyunladı.
0: Peki ben isterim ona da dedim. Yani bu koyduğum masraf karşılayan oldu. İster bizim Türkmen, Irak Türkmen Cephesi tarafından buradan getirmemiz. Orada da özler kanşaladılar. İyiydi siz 10 gün ertelendiniz orada. Sıkıntı çekmediniz mesela bu öğrencilerin aileleriyden mesela sence deyip sözler mesela 10 gün kaldık. Bu oldu 20 gün, bir ay oldu. Bunda bir sıkıntı olmadı.
1: Tabii Muayyad abi özür dilerim. Yani bir Türkiye'ye giden yani çok bağlı bir yerdi. Yani özü her çeşit gidip o yerleri bilir. Biz Yalova'ya gittiğimiz zaman 10 gün kaldık orada. 10 gün evvel bize 8. gün dediler bize. Dediler bir yıl sizi Çorum'a gönderirik. 10 günde orada kalasız. Damen talebelerden konuştum. Dedim yani orada gitmek, öz gelmek, içmek, yatmak bela işte. Ama sen çıktığın zaman bir bazara bir yere yani özü uçağa bir tabii, şey alarsan yani cep masrafı istesen. Bəzin yanında yox idi. Yəni biz düz konuşağın. Yəni biz yazdım yardımçı olduq özünə, amma babaları aradı bizi. Deyirlər yardımçı olun.
0: Tanışalım, sonra biz
1: sonra biz döndük biz görürük sizə. Yəni onda yəni orada biz həll etdik.
0: Nə var, nə güzel bir şeydir.
1: Amma çox güzel bir şəkildə keçdi. Yəni orada çox bəyəndilər. Yəni hər ildə dedilər dəvət edərik sizi inşallah.
0: Mən əminəm. Usta Dayat, məsələn, sağdan olan hocanızda həbsinin qızı oğlu gözündə baxacaqsan. Okay. İstər məsələn, yaşlı, ömürlü olursa, məsələn, bazı gözündə, nənə gözündə. Mən bundan əminəm. Amma bu da bir məsuliyyətdir. Bu hocanızları Iraqın dişinə parmaq da bir məsuliyyətdir. Orada fındıqda, üteldə yatmaqları da olsun, məsələn, yemaqları da, içmaqları da, o kimi masraflar da, bazen para pay etmirik. Muhakkak bunları siz qanşalı yazarsınız.
1: Akit, Üstad Mayad, bu bir az bir işdəgi. Mən geçsəm də hər məhəl özümlə iki öğrenci, iki öğretmen aparam özümlə. Mənə yardımcı olsunlar. Yəni çox da özümlə bizim dediğimiz zaman müəllimə aparam özümlə. Küçməmlə qız var. Yəni qız özü olsan orada sıxıntı çəkər. Qızdan bir müəllim ol sözdən özdən.
0: Yəni müəmmələ daha iyi müəmmələ.
1: Mən oğlanlardan qallam. Məsələn qızları da qoyuram. Məsələn müəllimələrdən orada yardımcı olsun özlərinə. Bir ailə bir şəkildə gedərik. Yəni hamımız qardaş, bacı belə bir şəkildə gedərik. Yəni hamd olsun ki, illik gedir, gəlirik. Yəni bir nöqtə müşkiləmiz olmuş da, inşallah olmaz.
0: İnşallah olmaz. Sizlər başında olduğu zaman inşallah. İnşallah bu problemlər heç meydana çıxmaz.
1: İnəllaha moyda və yəni bəzi kərə məsələ çıxmayan əvvəl bizim tələbələrimiz, yəni mən orada gördüm bunun üzlərində. Məsələn çıxmayan əvvəl yığılırlar. Yəni canları belə titrir. Sən orada oranın həyəcanı, yəni sən hesab edə 5000 dənə oturub sənə baxır. Yəni zəhmət. Bir belə mərcəndə bir 10000 dənə oturub sənə baxır. Bu məsrahətə çıxsan, sən versən, yəni ansavda şaşalar qoyublar. Hər şaşa deyim sənə bir 40 metr 40 metrdən fazladır. Yəni göstərir sənə dünya qədər. Çorumda bunu da sizə anladım sizə. Çorumda böyük məsrahətə bizi dəvət etdilər. 3 dövlətə apardılar. Çorumda nə idi? Dövlətlər idi. Türk dünyası da gəldi. Yalavada Türk dünyası dövlətləri idi. Yəni məsələn bizim Türkçə qonşular dövlətlər Yalavada bu məhrəcan verdik. Çorumda
0: orada bütünlük idi. Burada bütünlük da gəldi.
1: Çorumda aləmi idi. Yəni Meksik, Brazil, Almaniya, İtaliya bunlar
0: hər yani şey. Yəni hər arasında. Aha. Sadəcə Türk olsun yani. Aha. Başqa dillər yoxdur.
1: Yox, Çorumda başqa dillər. Ha, başqa dillər keçirib öz şeyin göstərir. Yəni az bir şeydə sən aləmi bir şeyə mərcana qatırıbsan orada, bunu verəcəksən orada. Çorumda dedilər böyük məsrahda gündə gecə orada həflə var idi. Mərcan var idi. Dedilər bir gecənin birisində 3 dövləni seçdik. Bu həqiqət 6-cı gün. Dedilər 3 dövləni seçdik, gedəcək böyük məsrahda verəcəksiz. Çorumun bələdiyyə başqanı bizimlə oturub sələşir. Dedi birinci kərgü seçdik. Valla bak dedi birinci Kerkü seçtik. İkinci Bolivya. İkinci seçtiler. Üçüncü Meksik. Üç devlet seçtik dediler orayçı. Geldim talebeler dedim. Talebeler dediler orada büyük mesrahta verecek diye. Ama büyük dedim bizi böyle seçtiler orada. Biz gittik mesrahta. Meracan ve Rağın mesrahta bir ses sistemi bir yani büyük büyük mançanlar getirdiler. Dediler mesrahta olmaz helayı verersiz, aşağıda verersiz helayı. Tamam dedik işgal yoktu, aşağıda helayı verdik. İkinci gün belediye başkanı çağırdı bizi yanına. Gittik yanına, dedi gel çağırdım sizi, öz dilimle sizden utandım öküzde. Mesrahta vermediniz, aşağıda verdiniz, özür dileyim sizden. Dedi 780 yorum gelip, memçi nişi bu Kerkük, Bolivya, Meksik mesrahta vermedi, aşağıda verdi. Dedi millet beni itab edilir, bana niş mesrahta vermediler. Yani kalktı orada özünün cemaatine, belediye cemaat başkanı yani yardımcısı olsun, orada işçiler olsun. Dedi bu genel İstanbul tekrar olsun. Bu şeyler.
0: Eydi bunu dediler ne için yani bir güzellik yok idi o mesela mesrahta olmadığı yerde oldu. Yani
1: özü aynandı yani aynen, şaşada yani. Verirler özü. Evet. Ama Beygüs teşhis olsaydı kazdım neye geldi yani belediye başkanı çağırıp bizden yani, özür dilerim. Özür dilerim tamam. Bizden. Bize diri bir böyle bir şey oldu. Dedi ben çıbınca yorum geldi millet benden itap edilir. Dedi biz mesela istedik bu şeyde göre akın. Meslekte göre
0: akın. Diyorlar özür dileme kardanlıktı.
1: Kazdım bu şeyler çok mühimdi yani.
0: Ağzı sağlık güzel sağ ifade etti. Başarılar dilerim size. İnşallah her ilgede siz bu başarını orada kaydedersiniz.
1: İnşallah, inşallah.
0: Sırada yine kurt makamı var.
1: Kurttan bir bestemiz
0: aşık
1: var.
0: Aşık oldum.
1: Aşık oldum.
0: Söz kardeşimiz Özel Demirel Köprü'ye aitti. Bəs sizdə qardaşımız Nəşət Bəcoğlu'na aiddir. Tamam. Onu dinləyəlim.
1: İnşallah.

0: Şadu, ağzına sağlık.
1: Siz de sağ olun.
0: İşte bak, sanatçı şairin adını getirse, mesela mülahinin, bestacının adını getirse, güzel bir şey olur. Yani hak arada etmezsin. Bir de bir beste var dedik, Deli Cevil, Unut Onu. Sen dedin, ben bundan evvel zannedirdim başkalarındı. Bes, çıktı beste, Necdet kardeşimiz, değerli sanatçımız Necdet Mustafa Kemal'e aitti. Bestesi. Sözü de Türkeş Mehmet Uzu'ya aitti.
1: Abi, ben bu mealini kaydettim. Bundan yani bildiğince bir 25 yıl evvel, 23 yıl evvel Söğüt Ali Girmem'le İdler Türkmaniye kanatlamını kaydettik. Deli Gevri'nin utonu, bu sevdanın yoktu sonu, sözü yalan, vaadi yalan. Deli Gevri'nin utonu. Ben bunu Şahap Ustad Sağım Salam'ın buradan Beyg Üstad'ın Ustad Şahap Kasab'ın ağzından işitmiştim özün. Programlarda, televizyonda konuşuyordum, dedim Şahap Kasab'ındı. Daha bir gün Üstad Necdet aradı beni, konuştum benimden. Dedi Üstad, bu besteni okusan, bu besten bana aitti. Aslı budu, sözleri budu. Sözde Türkeş Duzlağı'nındı. Lehni de benimdi söz, yani bestesi. Dedim, valla Üstad Necdet, ben bilmirdim yani sana aitti. Dedi, böyle dedi, bu asıl da benimdi. Dedi, her yerde konuşuyorum. Dedim, tamam, hiç gel yoktu. İnmen Yengel Bumum'da 2026 albümümde andırdım bu bestanı. Yani içinde de yazmışık söz beste Necdet ve şair de Türkiş.
0: Peki yani. Albüm neçe şarkıdan oluşan bir albüm ol yani?
1: Yani Kalı Özmen Çağran'ın öz yanında. Yani albüm var mesela 12 şarkı, albüm var 10 şarkı, albüm var mesela 15 şarkı. Öz yavda kalı yani. Men Çağran bir yılda, ama mesela 2 yılda, 3 yılda, 2 yılda maaller hazırları. Mesela bir yılda andıracak bunları. Yani diyor mesela bir 12 tane 13 tane bitirip sen andırabilir özlerin. O yani onu göre.
0: Ha, folklor da koyasın içine mesela.
1: Sen öz yanındaydı. Yani öz yanında.
0: Ama daha güzel oldu. Bir folklorumuzdan bir şarkı
1: şarkı. Ben 2026 albümümde andırdım dözün. YouTube'da var indi. Sağım Salam'ın buradan Beyg Üstadımıza Üstad Ali at kolları usal boynuma. Ali Abdülkerim'in bestesinin içinde demişim. Buradan saygım selam Üstad Eyüp Hikmettin bir zaman yığmıştı onu demişim içinde. Yani iki mani, üç mani beste bizim şeyin bestemiz koymuşum içine. Süsen-i Mahmur bunu da koymuşum içine. Yani üç beste, dört beste içinde folklordu. Biz, tabii bizim folklorumuz itmesin. Yani yengel bunlarda bu ciller de işitsin, bu besteler daha hoş olur.
0: Doğru, çok doğru. İyi de insan, yani koyduk sanatı

0: Mesela bir ecnazada oturup bir beste okudu. İzab etmez orada diyorsun bu bestenin sözü filana aitti. O bestesi filana aitti, sözü filana aitti. Ecnazada. Ama bir resmi yerde oturdu o zaman. Televizyon olsun, radyo olsun. Bir koydiyak, bir görüşme, bir mukabele, sohifi olsun. Yani koydiyak programlar var sosyal medyada. Bunlar da görüşmede geri açın bu adları diyorsun. Ama bir ecnazada oturup o, bir toyda Nazım bir bestane okuruk. O toyda diyemeyiz aktı. Bu söz filana aitti, beste filana aitti. Ama resmi bir yerde oturduğu zaman gel açım diyorsun.
1: Üstad Mayet, televizyon olsun, radyo olsun, yani beraber programlarda olsun. Kimsenin hakkı gitmesin. Çok mühimdi. Yani ben uşağılığımdan bana alışmışım. Her programda diyemişim. Kimsenin ne şair olsun, ne bestekar olsun, kimse hakkı gitmesin burada. Ama sen toylarda mesela bir beste çağır mısın? Sen toylarda mesela bir 15 mahal prensesi çağırır mısın?
0: Biz diyarık bazen, bazen şairlere kadir olu. Çünkü adı, baksan bir beste patladı. Herkesin ağzında adı. Sen açsı diye dillerde gazeli. Şairin adı. Ama onun yanında da müzisyenlere de yani bir kadir olmak var. Mesela o müzisyenler, o şarkıda kimler asf edipti, o da dile alınmır.
1: Ben şimdi bak biraz önce dedim de, yani bundan 25 yıl evvel Deli Gavur Mühendisi Türkmen'de kaydetmiş Usta Ali Gir Çalıber Mühendisi çözüm. Bakma yanından çıkmaz. Ha. Yani o zamanda.
0: Doğru.
1: Orada bir 4-5 mühendisi kaydettik Türkmen'de, yenge açılmıştı. Ben dedim, saygım selam burada Usta İmadi Yalnız'dı. İmadi Yalnız Semir Kâkülü'ydü. Şavkıydı, Allah affetsin. Bunlar unutulmaz. Usta Ali Gir orada bizim için asfiyetler bunlar, mahalleri. Aferin.
0: Bak neyse programdı o yaşamı konuşuruz. Kasır Karkut'u olan takımlar. Subhanallah yani ittifaksız böyle geldi. Hakikat böyle geldi.
1: Abi bir ömür neyse. Bir ömür geçtik beraber yani orada arkadaşlar. Bir mektabıydı orada. Biz demeriz yani orada harap bir yeriydi. Orada bir mektabıydı. Yani dünyanın sanatçısı oradan çıktı. Dünyanın müzisyeni oradan çıktı. Dünyanın asfı oradan çıktı. Bir mektabıydı ora.
0: Kardeşimiz Sermet Abdurrahman'dir. Saygı ve hürmetler cümlevize. Ağzı ve ürək ve sağlı usta dayat.
1: Çok sağ olun. Var
0: bir horiyet de gönderipti. Yazıp ziyanı yoktu gülə. Kim dedi oxtu gülə? Tikanı çok kırmağın faydası çoktu gülə.
1: Aferin.
0: Ağzı ve sağlı kardeşimiz. İndi Hicaz var dedik. Deli Cevül unut onu. Onu dinleyelim.
1: Tamam inşallah olur.

0: Çok yaşa, ağzına sağlık, Uray Bey sağlık. Hakikaten güzel bestedi. Hakikaten de yani Rusya havasında bir bestedi. Ağzına sağlık.
1: Sağ
0: olasın. Usta, biz programımızın son dakikalarına ulaştık. Ben sana çok memnunum. Bizi kırmadı, hiçbir zaman da kırmasan bizi. Davetimizi kabul ettiği için sana çok teşekkür ederim.
1: Usta, biz ben hamdolsun 30 yıldan fazla bu işteyim. Programları çok severim. Seni bu programı çok mutabih ederim. Yani interneti açmasam özün, bakarsan sayırda açmışam.
0: Doğru.
1: Bir şey çıkarırsam bir yorum yazarım da sizin için. Yani ben bu şeyleri çok destek de veririm. Bizim friklonumuz, bizim bestelerimiz, bizim koretlerimiz itmesin her mahal. Yani siz o programımız olsun, ayrı programlar olsun. Her mahal. Yani yenge bir şeyler yapsak, meydan atsak çok güzeldi. Ona da bağlı biz Türkmen Sanatları Birliği'nde yakın bir zamanda bizim hoyratlarımızı ifade etmek bir program hazırlamışız inşallah. Buradan sayımız salam Üstad Ali Can bu işi yapacaktı. Biz de destek yolluğu özüne. Sayımız salamız buradan Üstad Harbiye. Özü bizim üstadımızdı. Hoyratları açılacaktı. Bu milletimiz
0: sadece koryat usulları, makamlar da
1: yok, bas koryat
0: usulları.
1: Koryat usullarını bizim bu cillerimiz, yenge kan ciller, yenge sanatçılar, bazı şeyleri var. Koryatlar galat okullar. Yani saygım salam özlerine, mesela Mazan-ı Ömer'e geleye katılır, Ömer'in Mazan'a katılır. Bu şeyleri yani açıklamak güzel bir şeydi, tarihi bir şeydi, kalıcı bir şeydi. Biz her mahal demişik yani programlarda, bestelerimiz, hoyratlarımız öge düşmek çok mühimdi. Cenab-ımızdan çok memnunuz. Bu davetlerimizi gördüğümüzde. Üstad Ali Mullaoğlu bizim büyük abimizdi, büyük kardeşimizdi. Üstad Ali yani ifade etmek istemez özün. Üstadımızdı. Üstad Murat da sağ olsun, var olsun. Erne yüreğine sağlık. Üstad Ali Can da Erne yüreğine sağlık. Siz de sağ olasınız, var olasınız.
0: Sen de sağ ol. Ben bir son sorunu soracağım sana. Sen Türkmen Sanatçılar Birliği Başkan Yardımcısı olarak nece gördü? Bundan önce neceydi? Türkmen FM Uydu Radyosu özellikle 7.'de bir programı. Nece gördü? Geçen kere gelmeğinden bir gün gelmeğinden nece gördü?
1: Yok, farklı. Çok farklar var. Gençe hitvan yok. Bir kere hitvan var. Tatavul edipsiz. Bu bir. İkincisi, burası bizim öz yavumuzdu. Yani ben Üstad Ali olmasın bundan evvel Üstad Mahmut Bayatlı buradaydı.
0: Ha, buradan yani,
1: sayıcımız, sayıcımız buradan Üstad Mahmut Bayatlı'ya. İlk bu radyoda elanet kaydeden ben kaydetmiştim özel için. Yani indi de elanetler.
0: Valla Usta'da Edmen kurmuştum bu soruları sorunda. Subhanallah yani programımız payetmedi. Yani buna da istirdim daha. Yine ben inşallah girecek
1: programımda. Yani ben geldim üzerine. biz burada öz yağımızdı inşallah. Yani ben her mahal destekte durmuşum özler için. Radyo hala 20 gün 30 günde açılmıştı. Bana Mahmud İtfak ettik. Burada yani reklam kaydettim.
0: Ha, zaten ona da çok çalışmalarımız var.
1: Yani biz milletimizin orada ne yapsak hala azdı.
0: Allah razı olsun. Allah'ım sağlık çok etsin.
1: Sağ olasın. Sağ olasın.
0: Dünya durdukça siz durasınız.
1: Siz sağ olasın.
0: Sizlerden güvenlik, sizlerden gurur duyarız.
1: Sağ olasın.
0: Biz aktif insanları her ne alanında olursa olsun yani muhtazık aktiflere. Siz de o aktiflerden bir tanesiniz.
1: Üstad boynumuzun
0: borcu da. Dilerim.
1: Boynumuzun borcu da.
0: Son bestemiz var. Olaş Amanat ile söz beste kardeşimiz Adil Kalali'ye aitti. Buradan sevgimiz, saygımız. Onun programımız o yüzden bitireceğim. Ben yanımdan programı bitireyim. İnşallah programın sonu o besteyden olacaktır.
1: İnşallah.
0: Evet değerli ve kıymetli aziz izleyenlerimiz. Bu hafta işte bu kadar gelecek. Hatta başka misafirlerle görüşmek umuduyla. Ben sunucunuz Muayyad Boyakçı ve Kadro Mamlan, Murat Kalali ve Ali Mullah kardeşim ve misafirimiz Ayet Nazım kardeşim ve yönetmenimiz Ali Can'ın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve esen kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sözü benzer sözüme, sözü benzer sözüme kanu deger özüme, dırnağıva daşan deken daş, koy deksin sağ gözüme, dırnağıva degen daş, koy deksin sağ gözüme.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1

Tabii burada yaşlı insan yarışı, Halep'e, Tapili adamı, aynı Zübüsari, Piyala'ya, içinde bakanla Tokali, gel soruşturuyor. Soruyor zindan anamın halini cadı, bacımın halini cadı, şahsanamın halini cadı. Koca baba özünde burada ne diyeli, özünde zamandan kalıp diye dil geçti, 3 ay kalıptı. O yaşlıysam özüne dedi,

daha şu garip kabarı aldım ama. Ve üstadı bilsin. Şahsenen hele kızları oksa gelmemekte. Döndü o yaşlı insanı dedi.

Tabii burada yakın oldu aşık garibe şahsenin kızdı gelin değil. Ruhsat aldı oranın melikinden. Dedim ya ruhsat görmenin zamanım bitti gidin. Ben de aşıkma anam koraçı bağlattı. Bacı aralar. Hallar yaman oldu. Dedi hayal gitmesin. Siye yol vermenin. Gitse de başı keserem. Her neyse oradan buradan yardımcı oldu özlerine. Dediler bu aşık gurbet el çaktı. Bu işten sabır geldi. Tamam özde dedi. Bize son pastayı söyle. Allah'a emanet tut yolu geçsin de işi gör bana. Ve burada aşık garip en son pastasını Halep şehrinde söyledi.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

uzaktı fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

İçimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim.

Sorsun için için demedin mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi ben...

Değerli az dinleyicilerimiz, bir daha hayırlı akşamlar diliyoruz sizler için ve şimdi de ayrı bir şarkı dinleyeceğiz. Aynı vakitte duygusal olacak değerli dinleyicilerimize diyelim. Hangi şarkı olacak? İnkar etme.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.